0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığın.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır dedi. Gülistan doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş'ın göçmenlik davasındaki duruşması görüldü. Mahkeme Altaş'ın avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, üzerinde NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi ibaresi bulunan öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu iddia eden görsel belge ve içeriklerin sahte olduğunu açıkladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet BE-200 uçağı gönderileceğini duyurdu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından omuz omuza etiketiyle sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasına yönelik bir planın bulunmadığını bildirdi. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dışı sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kuru Pelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: günlerce.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kaza mağdurlarıyla tazminat vaadi adı altında iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir karar aldı. Kaza tutanaklarındaki kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyen ve tazminat alma vaadinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ağır idari yaptırımlarla karşılaşacak. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalının ayrıca bir aracı başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişti. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla DOA Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi, donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı.
3: Spor.
2: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurupelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

gün gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne talip.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır dedi.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi gazetede yayımlanan kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk, dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının A olarak değiştirilmesine karar verdi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri müze kart projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler müze kart sayesinde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde müze ve öğren yerlerini ziyaret edebilecek. ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti.
1: Spor.
0: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık

0: gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin 6'sı Yunus Emre Belediyesi'nde görevli kamu personeli olmak üzere 16 sanığın yargılandığı davada 4. duruşma görüldü. Kamu personelleri suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini isterken duruşma 9 Eylül Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi için ertelendi. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez üniversitelerde açılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından 81 ilde hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket edeceği sırada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran'la çok iyi anlaştığını ve Katar'daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

0: Sen mam.
1: 95.5
2: Bir gün geç, bir gün erken insan gerçeği öğrenir. Sırtımı

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye

0: düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba bugün. Hafta ortasında günün en sevilen şarkılarını yine her zaman olduğu gibi sizlerin kulaklarına ulaştırabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü buradayım efendim. Selamlar. Kırık.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına değerli dinleyenler keyifli anları geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada olan ve iyi müziğin tadını çıkartmayı sürdüren tüm dinleyicilerimizle birlikte çıktığımız bu müzik yolculuğunda keyifli anları da geride bırakmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İyi müziğe keyifli bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, yeni ayın ilk gününde umarım keyifli anları geride bırakıyorsunuzdur. Sizler de güne dair sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bugün itibariyle 3 kritik düzenleme geldi değerli dinleyenler Türkiye'de. Trafiktekileri özellikle yakından ilgilendiriyor. Devam edeceğiz detaylarla. Ayrılmayın, bir yere geliyoruz efendim.

kayıplarını, ekonomik işlemlerini ve tüketim tercihlerini doğrudan etkileyecek 3 büyük yasal düzenleme bugün itibariyle uygulamaya konuldu değerli dinleyenler. Evet, yeniliklere şöyle bir bakalım mı? Yeni dönemin en dikkat çekici adımlarından birini oluşturan da depozito iade sistemi oldu. Çevre kirliliğini engellemek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla bugün itibariyle tüm ülkede start aldı vatandaşlar artık. Üzerinde özel logo bulunan plastik, cam, metal veya belirli karton içecek kutularını sokaklardaki geri dönüşüm otomatlarına bırakabilecekler. Bu hizmet karşılığında da değerli dinleyenler teslim edilen her bir uygun ambalaj için 1 lira nakit iade hakkı tanınacak kullanıcıya. Ben...

Güne dair sevilen şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. 1 Temmuz'a uyandık bugün ama bambaşka bir Türkiye'ye. Çünkü artık depozito sistemi var dedik. Boş şişeleri depozito makinelerine götüreceğiz. Bir diğer düzenleme ise sürücülerin uzun süredir beklediği zorunlu trafik sigortasındaki kapsamlı değişiklikler oldu efendim. Yeni kurallara göre kazalar sonrası araçlarda meydana gelen değer kayıpları artık sigorta eksperleri tarafından otomatik olarak hesaplanacak ve kazazedelerin ekstra bir başvuru yapmasına gerek kalmadan hak sahiplerine ödenecekmiş. Ayrıca sağlık giderleri de teminatın sınırları genişletilerek protez organ masraflarıyla bakıcı giderleri de güvence altına alınıyor efendim.

Güne dair enerjisi en üst seviyede şarkılar değerli dinleyenler, dinledikleriniz keyifli anları geride bırakmaya devam ediyoruz. Yeni bir aya başladık hafta ortasında. Türkiye için yepyeni bir dönem oldu bu 1 Temmuz. Efendim yeni düzenlemeler var dedik. Trafik sigortaları ile ilgili düzenlemeler vardı. Yine ambalajlar için, atık ambalajlar için paralı depozito iade sistemi resmen hayata geçti. Ve son olarak dışarıda yemek yiyen kişilerin ne tükettiğini tam olarak bilmesini amaçlayan düzenleme doğrultusunda işletmeler menülerinde yiyeceklerin içindeki kalori miktarlarını açıkça belirtme zorunda olacak artık. Özellikle gıda alerjisi, kronik hastalığı olanlar ya da diyet yapanlar için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ilk etapta büyük ulusal zincir restoranlarda uygulanacakmış. Sistemli geçiş planı ise yıl sonuna kadar yapılacağı tahmin ediliyor.

Hanımlar beyler, hafta ortasında keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizi dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli, muhteşem, güzel bir gün dileyelim efendim. Gününüz güzel geçsin. Yeni bir aya başladık. Bu yeni başlangıç hayatınızdaki güzel yeni başlangıçlarında habercisi olsun diyelim. Devamında yine iyi haberler aldığınız bir dönem olur umarım. Yerinde.

evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Hava sıcaklıklarının böyle pik yaptığı günleri geride bırakıyoruz gerçekten. Hava sıcaklıkları rekor kırıyor. Zaten geçtiğimiz günlerde de Avrupa'da bu sıcaklıklar etkiliydi. Halen de etkili olmaya devam ediyor ve birkaç gündür de Türkiye'de de etkisini arttırdı. Avrupa'da biliyorsunuz ki 1300'ün üzerinde vatandaş bu yoğun sıcaklar nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Nasıl?

İçinizi ısıtan şarkılara belki de gerek yok ama enerjileri şöyle bir toparlayacak şarkılara mutlaka ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Bu şarkılar da festivalde sizleri selamlamaya devam ediyor değerli dinleyenler. Yoğun sıcaklarla mücadele eden tüm yurdum insanına selamlar bir kez daha. Hafta sonuna doğru iç kesimlerde özellikle yağış etkili olmaya başlıyor. Cumartesi günü itibariyle Cuma Trakya'dan giren yağışlı hava dalgası Marmara'yı, Kuzey Ege'yi, Batı Karadeniz'i, İç Anadolu'nun batısını etkisi altına alıyor ve pazar günü de yağışlar birazcık haritayı genişletiyor diyebiliriz. Kıyılarda Karadeniz dışında da yağış beklentisi yok, eklemiş olalım.

Günün en sevilenleriyle çıktığımız müzik yolculuğumuzda bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Artan hava sıcaklıklarında klimaları değil de pencereleri tercih ettiğimiz bir zaman dilimidir umarım. Çok yoğun klima kullanımına da dikkat. Gerçi klimasız nefes alamıyoruz diyorsunuz. Siz de haklısınız ama klimayla da çok çok uzun zaman geçirmek pek de sağlıklı değil. Buna da dikkat etmekte fayda var diyelim. Keyifli anlar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Küresel ölçekte etkisini artıran sıcak hava dalgaları yaz tatili planı yapan milyonlarca kişiyi de yakından ilgilendiriliyor. Çünkü sıcak havada en kritik risk yanlış sıvı tüketimiymiş. Uzmanlara göre sık yapılan yanlışlardan biri de gün boyunca su içmeyi ihmal etmek. Onun yerine sağlığımıza zararlı olan alkol, kafein gibi ürünler tüketmek tatili zorlaştırabilir bizlere bu sıcak havalarda. Sağlığınız için önemli adımlar atın efendim. Uyku düzeni de çok önemli yine bu sıcaklarda. Vücudun sinyallerini asla görmezden gelmeyin, zorlamayın kendinizi. Güneş koruyucu kullanmayı zaten ihmal etmeyin. Bunu ihmal edeceğinizi bile aklımızın ucundan geçirmeyerek telaffuz ediyoruz. Efendim, güne dair en sevilenler festivalde birbiri ardına sizlerle olmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden burada olacağız.

Hanımlar beyler, 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan, iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden günün en güzel şarkılarını sizlerle paylaşabilmek adına haftanın 4. gününde ben Tümer Kan Söğüt'te yine sizlerin huzurlarında olacağım değerli dinleyenler. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: 95.5.
1: Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımız.

neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası.

Çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık bedel öde.

0: gibiyim.
1: Mustafa Davun, Melih Yürekli, Osman Yılmaz, Halil Ağırcan'a selam olsun. Bence de olsun. Bolca selam olsun. Süleyman Şahin kardeşimden dostlarına çok selam. Ve bu güzel eser de armağan zaten. Devam etmiş Süleyman Şahin kardeşim. İnsan diyor ömrü boyunca çok yüz görür. Kimi iyi günde omuz omuza yürür, kimi zor günde arkasını döner. Bizse dostluğu çıkar için değil, gönül için bildik. Kimsenin lokmasında gözümüz olmadı, kimsenin gölgesine de sığınmadık. Zaman bize sabretmeyi öğretti, yaşadıklarımızsa kimin gerçekten dost olduğunu gösterdi. Bugün de dün olduğumuz yerdeyiz. Sözümüz bir, duruşumuz aynı. Yıldırım Budak Mevlam birçok dert vermiş. Armağan olsun Süleyman Şahin'den. Kısa ve öz diyor ki Süleyman Şahin, biz karşıdan karşıya geçerken kimseyi sal yapmadık. Yani işimiz bitene kadar değil, ölene kadar kardeşlik ettik, dostluk ettik diyor. Ben bunu anladım. Allah işini gücünü rast getirsin Süleyman Şahin kardeşimin ve dostlarının. Aç radyonun sesini. Yıldırım Budak Mevlam birçok dert vermiş. Süleyman Şahin'den dostlarına armağan.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Bu arada an itibariyle aramıza Erzincan Radyotekimiz de katıldı. Radyoteke ve dinleyenlerine, orada olan kardeşlerime selam olsun. Hatta Radyoteke aşılarsa hemen bir anons geçeyim. Kaan kardeşim Eylül kardeşimin sana bir isteği var. Bir 10 dakika radyonun başına toparlanın. Radyotek'te bizi dinleyen, Erzincan'da dinleyen kardeşler, Kaan kardeşime bir haber verin. Eşi Eylül kardeşimin bir isteği var. Hatta Ömer Kaan'dan da Yıldırım abisine bir mesaj var.

Birazdan bir 10 dakika içerisinde Erzincan kendini bir toparlasın, kendine bir gelsin. Aha, Murat İnce yayında desin. Aynı şekilde 11 itibariyle yayına başlayan birçok nokta var. Mut Hilal FM'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. Yine Van İlaç Radyo, Balıkesir Radyo 10, Mardin'de Dergan FM gibi birçok ilimizde yayınımız var. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet, Van İlaç FM bizimle beraber. Van'da da biz dinleyen bütün kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Van'da hareketlilik var. Tekrar tekrar kontrol ederek yayını. Evet. Burdur radyomuza, Serkan Başkanıma çok teşekkür ederim. Çok erken başlıyoruz, 7-8 gibi. Elbistan'da zaten bir sıkıntı yok. Elbistan demişken bir kere daha söyleyelim. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 sayfasını artık takip alırsınız bu kadar söyledikten sonra, değil mi Elbistanlılar? Ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hizmet veriyor. Ricamız, ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip al. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında ister alo diyerek ister giderek ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türlüsünü ciğerci kardeşlerden temin edebilirsin. Damak çatlatan lezzetler ciğerci kardeşlerden. Ciğerci kardeşler Elbistan 46, unutma. Lütfen not al, takip et, destek ver. Memleketin ciğercisi. Erzincan, Erzincan, Can Erzincan, Ömer Kan, Eylül kardeşimin selamı var sana. Birazdan da çok güzel bir isteği ve mesajı var. Bir Erzincan'da bizi dinleyen kardeşler bir toparlansınlar, bir araya gelsinler. Tabii Niğde FM'den beni dinleyen kardeşlerim var. Uşak Ses FM var. Çorum Gün FM var. Bir aksaklık yok, şöyle kontrol ediyorum bu arada. Arkadaşlar, uzaktan yayıncılık çok zor. Ortak yayın yapmak çok zor. Bunu biz başardık çok şükür, elhamdülillah. 6 yıldır yapıyoruz. Kolay bir iş değil. Samsun'da Fıstık FM, selam olsun kardeşlerime. Yayınlarımızı saat 7'den itibaren veriyorlar. Bakayım bir şöyle. Evet, bir aksaklık yok. Kırıkkale Öz FM, Cihat Mencet, selam olsun. Sivas Divri, Tamer abi sana selam olsun. Yozgat Koray, Yozgat FM, İyi ki varsınız. Eksiğimiz var mı diye bir böyle teker teker kontrol ediyor ve sizlere de böyle dümenden hasbihal ediyorum. Hakkınızı helal edin. Vakit geçirmek gibi olmasın ama evet, bazı şeyleri de kontrol etmem gerekiyor saat başı. Ara ara girip bakmam gerekiyor. Bir aksaklık var mı? Kopan, giden, gelen. Aramızda yeni Bartın'da Enerji FM'den bizi dinliyorsunuz. Yozgat Sorgun'da Sorgun FM. Elbistan'da Umut FM, biliyorsunuz artık orayı. Şimdi Ankara İmaj Pop. Evet, frekansımız Ankara'da İmaj Pop. Şimdi Ayfer Karabacak isteği var. İstekten önce birkaç tane mesaj var. Berat Doğan'ın bomba mesajı düştü. Haluk Kaya'dan Hüseyin Kaya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Mahir Tanşi, Okan Tektürk, Feyt Hocan. Demin Mario'yu falan söylerken Feyt Hocan aklıma, işte Feyto'yu düşündüm. Feyto'dan mesaj, Feyto'ya mesaj geldi. Feyt Hocan, Yiğit Kadirhan, Gürbüz Kağan, Öztürk. Kağan Öztürk, sıradaki parça armağan olsun. Berat Doğan kardeşimin mesajı, Haluk Kaya'dan Hüseyin Kaya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Mahir Tanşi, Okan Tektürk, Feyt Hocan, Yiğit Kadirhan, Gürbüz Kağan Öztürk, sıradaki parça armağan olsun mesajı geldi. Volkan dedi ki, abi iyi yayınlar, Ahmet Çalışkan'dan Cansel Aktaş'a bol bol selamlar, sevgiler. Kuyu derin, lakin ben Yusuf değilim ama Yusuf'un Rabbi benim de Rabbim. Çok şükür, elhamdülillah, şüphesiz ki. Yani neyin kafasındayız arkadaşlar? Tabii ki kuyudan Yusuf'u çıkartan Yusuf'un Rabbi benim de Rabbim, senin de Rabbim. Bu kadar ya. Ya Fettah. Allah'ım sen zorda olan kardeşlerime yardım et. Ya Fettah, adınla kilitli kapılarını aç ya Rabbim. Bismillah, hasbiyallah, ben yokum Rabbim, sen varsın. Her zaman olduğu gibi neyi murad edersen ben onu söylerim Rabbim. Ahmet Can Pehlivan, Saddam Yetiş, Can Eke Evren, Taci oğulları. Saddam Yetiş, Can

Eke, Evren Tacıoğulları, Görkem Özen, İbrahim Taşkıran, Aliş Atılgan, Ceyhan Soy, Memo Kaçar, Sefa Yağmur, Haydar Egemen, Beşir Yiğit, İvo Zeran, Bakican Hüseyin, Yumuşak Sercan Kılavuzcu, Polat Çalpan, Kadir Koç, Kaan Şanlı, Hüseyin Demirkıran, Nurullah Sarıkaya, Saddam Yetiş'e gelsin. Ahmet Can Pehlivan'ın mesajı. Ahmet Can, araya virgül koysan kurban oldum. Çok mu zor ya? Hangisi isim, hangisi soy isim? Vallahi ben karıştırıyorum. Yaşlı bir adamım. Niye beni bu kadar yoruyorsunuz ya? Ne oldu? Ahmet Can'ın bir uzun mesajı daha vardı. Ahmet Can Pehlivan, Saddam Yetiş, Can Eke, Evren Tacıoğulları, Görkem Özen, Ahmet İpek, Sipan Aydın, Baki Can, Aliş Atılgan'a selam olsun mesajı geldi. Bir bakayım. Sanki birden böyle Ahmet'in sanki bir uzun, evet, Allah Allah. Selamünaleyküm Görkem Özen, Sercan Kılavuzcu. Kardeşlerim, yarın inşallah hayırlı haberlerinizi alacağız. Bunu okumuştum. Bunu da okudum. Tamam o zaman. Ben yanlış görüyorum bazen vallahi. Kör. Yani gözlerim kör gibi vallahi billahi. Görmez hale geldik. Yani bakıyor ama görmüyor gözler artık. O kadar yorulmuş. Zaten yakın uzağda görmez hale geldik. Sağlığınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Gözleriniz görürken tadını çıkartın. Güzel bakın, güzel görün. Bu arada da her sağlam kişi bir... Özürlü adayız hepimiz değil mi? Her özgür kişinin bir kader mahkumu olma hali gibi. Öyle ya. Kimse şu anki yerine güvenmesin yani. Başına ne geleceğini biliyor musun? Erzincan'da toparlanıyor yavaş yavaş. Fatma'dan Meçe'ye sakin ve sabırlı ol sevgilim mesajı geldi. Karanlıkta bir ışık gibi aydınlık gülüşün, sesin, yüzün ömrüme ömür katıyor. Rabbime her an şükrediyorum. Bizim için bir dakika bile çıkmıyorsun aklımdan. Ha. Fatma'dan Meçe'ye sakin ve sabırlı ol sevgilim mesajıyla birlikte gelen mesaj. Karanlıkta bir ışık gibi aydınlık gülüşün, sesin, yüzün ömrüme ömür katıyor sanki. Rabbime her an şükrediyorum bizim için. Bir dakika bile çıkmıyorsun aklımdan canım. Nokta virgül olmayınca işte arkadaşlar, Murat İnce ne yapsın? Ne yapsın bu adam? Diyorum ki mahsus yapıyorlar ki bir daha okusun diye, değil mi? Şaka. Eylem Çakır. Dualarımızda adın, yüreğimizde yerin hep aynı. Gücünü kaybetme. Güzel günler mutlaka gelecek. Elbet bir gün, iki gözüm dedi MÇ'ye. Eylem Çakır. MÇ sana geldi. Ahmet Can Pehlivan inadına virgül koymadan mesajlarını göndermeye devam ediyor. ACP miydi? Ahmet Can Pehlivan. Can abi ne yaşlanması, sen aslan gibisin. Allah ömür versin. Can Eke Evren Tacıroğulları, Saddam Yetiş, Görkem Özen, İbrahim Taşkıran, Baki Can dostlarıma gelsin. Allah'tan çoğunuzun ismini öğrendim de. Mesela şöyle geliyor bana mesaj şimdi. Ahmet Can Pehlivan az önceki mesajı nasıl? Can Eke Evren diye görebiliyorum orayı. Mesela mesaj parçalı bulutlu geliyor ya bana. Allah ömür versin Can Eke Evren dediğimi düşün. Tacıroğulları Saddam. Neresi ama Evren Tacıroğulları'nı bildiğim için diyorum ki tamam, Allah ömür versin Can Eke virgül Evren Tacıroğulları Saddam Yetiş, Görkem Özen, İbrahim Taşkıran, Baki Can dostlarıma gelsin. Burayı çözebiliyorum. ACP ne yaşlanması, sen aslan gibisin. ACP Ahmet Pehlivan Can, vallahi niyetleniyorum o eski, nasıl söyleyeyim, gözü karalığımız mı kalmamış artık, ya da testosteron hormonu belli bir yaştan sonra düşüyormuş, biliyor musunuz arkadaşlar? Erkekler bol protein yiyin. Ha babam, şu tavuk şimdi tavuk satıcılar bana gıcık olacak ama östrojen çok yüklü olduğu için tavuklarda, tavuk yiye yiye işte göğüs bölgelerimiz, bel bölgelerimiz, hadi oralar sarktı, hadi genişledi, eyvallah, ama tavuklarda çok östrojen hormonu olduğu için sağ olsunlar, ne oluyor, testosteron seviyemiz düştükçe
ne oluyor, erkek yaşlandık sen diyorlar.

Yaşlandı da yok. Testosteron seviyen düşüyor. Yani o bir anda böyle bir çılgın çıkışı, bir anda bir sert bir tavrın vardır ya, yapamıyorsun. Hanımın karşısında he hanım peki, kuzu gibi oluyorsun. Hani biri sana sert yaptığında peki abi niye şey oluyor, hanım hormonu yani östrojen hormonu çok olduğu için beyler prensesleşmeye başlıyoruz kısa ve öz. O yüzden kırmızı et, balık devam arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yumurta yemeyi eksik etmeyin. Spor yapmayı, ağırlık çalışmayı muhakkak kendi bedeninle en azından şınavı, mekik çekebildiğin kadar yapamıyorsun. Bir dumbbell mumble alıp yapmak lazım. Diyene bak, yapıyor mu diye sor. Yapamıyorum. Ama benim hevesimi çok kırdılar. Ben yıllarca spor yapmış bir adamım. Ama yine yapacağım. Çok niyetliyim bu sefer. Bu sefer çok niyetlendim. Yapacağım. 60'ında mankenlik yapan bir Murat İnce hep hayalimde vardı. Saçlar uzun böyle. Lan bu adam nereden çıktı geldi böyle. Artist denince akla gelir Murat İnce. Lise yıllarında böyle şiirler yazmışlardı. Sınıfta arkada Muhittin Bozan vardı, Erzurumlu. Herkese bir şey yazmış. İsim. Benim bölümüme gelince artist denince akla gelir Murat İnce. Demek ki ta o yıllardan belliymiş artist olacağımız ama artist olamadık. Film, sinema filan, dizi, film denedik. Ama tam olmadı. Olmayacağı anlamına gelmez. Hala hayalimiz var. Mihra Eva Tacıroğulları, kurban olduğum babam Evren Tacıroğulları, seni çok özledik asil babam. Senin gönlünün güzelliğini bir memleket bilir. Ömrüm biz razıyız senden, Rabbim de razı olsun. Mihra Eva Tacıroğulları, kurban olduğum babam Evren Tacıroğulları, seni çok özledik asil babam. Senin gönlünün güzelliğini bir memleket bilir. Ömrüm biz razıyız senden, Rabbim de razı olsun. Amin. Şimdi Ayfer Karabacak kardeşimizin isteğini yapalım.

Bu arada Erzincan bizden haber bekliyor. Erzincan radyonun başından ayrılmasın. Aç radyonun sesini. Hafta içi her gün 23.01 aralığında Erzincan'da Van'da yayınlar devam ediyor. Ömer Kağan. Radyo başında olun. Ömer Kağan'ın arkadaşları. Haberiniz olsun. Birazdan güzel bir şarkı gönderelim. Şimdi Ertuğrul Polat Zalim Yar hazır mı? Ertuğrul Polat. Efendim? Maziden biri değil. Zalim Yar. Evet evet, panelime düşmedi. Niye? Şimdi mi? Peki. Arkadaşlar teşekkür ederim. Ha. Arkadaşlar şarkı bölümünden göndermediğim otomasyon sistemde çalıştığımız için isteklerinizi şarkı bölümünden yapmadığınız zaman benim panelime düşmüyor. Arkadaşlarım bana yönlendiremiyor şarkıyı. Ben açılmıyor yani anahtar resmen. Yani şey gibi değil. Şöyle düşünmeyin ya. Murat İnce'nin elini altına bas tuşa çalı. Öyle yok. 80 Radyo ortak yayındayız. Yurt genelinde. Ayfer Karabacak kardeşimin isteğini yerine getiriyorum. Sen de radyoyu dinleyenlerden sen ya bu adama nasıl ben de mesaj gönderebilirim sevdiklerime şarkı falan diyorsan tam şu anda söylüyorum. Yaz hemen not al. Web sitesinden ya bilgisayardan ya da cep telefonundan fark etmeksizin Google'a yaz. Medyamesaj.com Türkçe karakter hepsi medyamesaj.com Girdin. Üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. Tıkla. 4-5 tane sütun var, hatta daha fazla. İlk yukarıda mesaj var. Eğer normal mesaj göndereceksen, derdini uzun uzun anlatmak istiyorsan mesaj bölümünden gönder. Biliyorsunuz servis ücretli arkadaşlar. Ama şarkı göndereceksen ayrıca mesajı yazdın bitirdin. 160 karakterde de ikinci sütundan şarkı isteğini yap. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Peki. Ayfer Karabacak'ın isteği Ertuğrul Polat Zalim Yar hazırsa gönderelim. Hani nerede? Geldi. Ayfer Karabacak panelinden gelen mesaj. Turgay Kutlu, İlkay Akgün, Volkan Bağcı, Yusuf Oral, Samet Çelik, Tuncay Kutlu, Emircan Olgan, Çağrı Avcı, Yusuf Aslan, selam olsun. Ertuğrul Polat Zalim Yar armağan olsun. Turgay Kutlu, İlkay Akgün, Volkan Bağcı, Yusuf Oral, Samet Çelik, Tuncay Kutlu, Emircan Olgan, Çağrı Avcı, Yusuf Aslan, selam olsun.

Efendim devam ediyoruz Baran Demet Oğul isteğiyle. Birazdan da bu şarkının ardına Erzincan'a, Ömer'e, Ömer Kağan'a güzel bir eser göndereceğiz. Baran Demet kardeşim oğulla geldi. Haymanalı Baran Demet, selam olsun bütün Haymanalılara. Yasin Eraslan'dan Baran Demet Oğul şarkısı, abisi Mert Eraslan'a gelsin.

ve kader birlikteliği yaptığı arkadaşlarına Ali Kondu gönderdi. Ali Kondu panelinden Yasin Eraslan'dan Baran Demet Oğul şarkısı abisi Mert Eraslan'a gelsin ve kader birliği yaptığı arkadaşlarına armağan olsun.

Ve Erzincan Radyotek ailesi orada bizi takip ediyor. Erzincan'da radyo başında kader mahkumu nice kardeşim var. Hepsine selam ve sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Uzun zamandır Erzincan'da beni takip ettiğinizi biliyorum. Radyotek ailesine, Recep kardeşime ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sesim olduğu için, işin arkasında durduğu için Allah razı olsun. Erzincan, mesajın var. Acım dinmez, yüzüm gülmez. Merhaba, merhaba abi. Ben Eylül. Eylül kardeşim, merhaba, hoş gelmişsin. İlk defa karşılaşıyoruz. Eylül hoş gelmiş. Değerli kardeşim, diyor ki canım eşim Kaan'ıma, canım eşim Kaan'ıma Uğur Karakuş'tan Kahrolsunlar parçası gelsin. Seni çok özledim. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Vuslat dedim, yüreğime hasret düştü. Vuslat dedim, yüreğime hasretim düştü. Olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim, bana da sabır düştü. Söz veriyorum, bir daha aynı şeyler olmayacak. Seni çok seviyorum. Vay vay vay vay. Yüreğimizi böyle kat kat. Hani diyor ya şair Yunus, bir ben var benden üçerim. Bir yarsalar şöyle şerha şerha etti Eylül kardeşimiz. Eylül canı eşi Kaan'a Uğur Karakuş'tan Kahrolsunlar adlı eseri gönderdi ve dedi ki, seni çok özledim. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Vuslat dedim, yüreğime hasretin düştü. Olsun.

Ben seni bana sevdirene, ben seni bana sevdirene, ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Söz veriyorum, bir daha aynı şeyler olmayacak. Seni çok seviyorum. Ne olduysa oldu. İnşallah vuslat olur. Burası çok önemli. Ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Söz veriyorum, bir daha aynı şeyler olmayacak. Seni çok seviyorum. Eylül kardeşimiz canı eşi Kaan'la böyle seslendi ve Uğur Karakuş'tan Kahrolsunlar adlı bu güzel çalışmayı armağan etti. Yine Ömer Kaan'dan da Yıldırım ağabeyine sıradaki en kalbe dokunan şarkılar armağan olarak gelsin. Ömer Kaan'dan da bir mesaj var. Ömer Kaan'dan Yıldırım ağabeyine kalbe dokunan en güzel şarkılar armağan olsun mesajı var. Erzincan'a gidiyor şarkımız. Eylül kardeşimden Kaan'la eşine armağan olsun. Uğur Karakuş Kahrolsunlar.

0: Efendim devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Bu arada müezza miyavlamalarıyla meşhur müezzamız hiç durmuyor. Mia'yı kaybettik biliyorsunuz arkadaşlar. Çok uğraştık, kurtaramadık. Demek ki ömrü o kadarmış. Ne diyelim? Ama insan yılıyor yani. Nasıl söyleyeyim? Daha evvel benim bir muhabbet kuşum, bir büyüğü neydi muhabbetin? Cennet papağanım. İstanbul'dan Ankara'ya geldiğimde bir ay kadar oğlum da kaldı. Orada ben bırakınca herhalde özlemden vefat etti. Ondan önce, yıllar önce bir gün ofise geldiğimde balıklarım ters dönmüştü. Bir daha balık beslemedim. Sonra kuş beslememeye. Zaten kuş beslemek çok akıllıca bir şey değil. Özgürlüklerini kısıtlıyoruz. Ki benim Cennet papağanım evin her yerindeydi. Benimle beraber balkona gelir girer çıkardı filan. Acayip böyle baba oğul gibiydik. Mia'yla da işte baba kız gibiydik. Şimdi Mia'yı kaybettik. Mezada canı sağ olasıca çok arsız. Yani anlatamam size. Evin hani böyle yaramaz. Bak. O kadar istediğin kadar kız ona. İstediğin kadar. Hey kızım neredesin? Gel. Kapıyı açayım. Çıkacaksın dışarıya. O kadar akıllı ki. Kapıyı aç. Dışarı çıkayım. Balkonu aç. Dışarı çıkayım. Apartmanın dışına çıkayım. Eğer müstakil bir yerdeysek aç bahçeye çıkayım. Yahu nasıl bir arsız kedi ya. Bahçeye bırakıyorsun mesela, bir geliyor neyin içine girdiyse, otun çöpün böyle, Allah'ım biz onu siliyoruz süpürüyoruz, rezalet bir vaziyette. Ama şey, tam böyle Sibirya orman kedisi yani, tam hakkını veriyor bu işin, tam sokak kedisi yani, bırakacaksın orada yaşayacak.
1: Seni sokağa bırakalım mı? Neredesin sen bakayım? Stüdyoyu ikide bir basıyor.
0: Efendim devam ediyoruz. Yani bu canlar, bizimle yaşayan canlara merhamet edeceğiz, seveceğiz. Çok da üzülmeyeceğiz. Bir veteriner arkadaşım vardı, Murat abi. Hatta Şanlıurfa'da bir konserde, evet orada bir veteriner kardeşimin de muhabbetimde. Murat abi, onlar ölecek, biz yeniden alacağız, yeniden besleyeceğiz. Üzülmeyeceğiz çok. Bir can daha kurtaracağız falan, öyle bana bir telkin vermişti. Ne diyeyim? Yani şimdi bir Mia daha alır mıyız, besler miyiz bilemiyorum. Dışarıda besleyelim diyoruz. Sokakta canları besliyoruz yani, Allah rızası.

rızası için bunu yapıyoruz. Hani görsün desinler de, ben video çeksem var ya, her gün 50 tane video çekerim. Yemin olsun ki. Bir de hani onu duyar kasan kardeşlerimiz de var diye, hani öyle de bizi adlandırırlar diye, çekindiğimiz için çok da böyle sosyal medyada insanların gözünün içine sokmak da istemiyoruz. Yanlış da anlaşılabiliyoruz. Ama bir yerde de iyilik bulaşıcıdır, göstermek de lazım değil mi? Bak böyle canlar var, sen de bunu yapsan ne olur gibi. Arada bir hani örnek, güzel şeyleri göstermek de gerekir ya. Serhat kardeşimizin isteğini yerine bir getirelim. Herkese selamun aleyküm. Başkanların başkanı Baroş Başkan'a, Görkem Özen dostum kardeşime, TC dayısı Erman Altınuşağı, Cezunur Yılmaz, Baran Özbaş, Ejder Özbaş'a sevgiler, saygılar, görünmeyen tüm yüzlerin selamı üzerinize olsun. Gökhan Doğanay'dan dayı Baroş Başkan'a ve tüm dostlarına armağan olsun. Allah'ın izniyle saatler kaldı bir olmamıza. Demek ki bir kavuşma var. Hadi bakalım, inşallah güzel haberler olur da o güzel haberlerin de mesajını gönderin bize Serhat. Serhat kardeşimizin panelinden gelen mesaj: herkese selamun aleyküm ve aleyküm selam. Başkanların başkanı Baroş Başkan'a, Görkem Özen dostum kardeşime, TC dayısı Erman Altınuşağı, Cezunur Yılmaz, Baran Özbaş, Ejder Özbaş, sevgiler, saygılar, görünmeyen tüm yüzlerin selamı üzerinize olsun. Gökhan Doğanay'dan dayı Baroş Başkan'a, tüm dostlarına armağan olsun. Allah'ın izniyle saatler kaldı bir olmamıza, dedi Serhat kardeşim. Gökhan Doğanay'dan da dayı geldi.

0: sana yakışmıyor.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda.

0: mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Şimdi diyorlar ki mucize frekans. Bu frekansı günde 3 kez dinle, mucizeler oldu. Ben 33 kere dinlesem dinlerim herhalde ama siz tahammül edebilir misiniz, merak ediyorum.

Bu frekans mucize frekansı olarak adlandırılıyor. Bakayım bir. Aslı var mı? Bir tanesi yazmış. Mahvoldum dediğim yerden her şey bir anda düzeldi. Topladım her şey. Yemin ederim mutluluktan ağlayacağım. Çok istediğim, aşırı istediğim bir şey oldu. Dinlemenin ikinci ayında her şey değişmeye başladı. 11 ay oldu, hala dinliyorum. İşe ihtiyacım vardı. Evime yakın bir yerde buldum, başladım. 8. ayıma girdim. Kardeşimi de ikna ettim, ona dinlettirdim. Bir ay dolmadan o da bu hafta iyi bir yere, iyi bir maaşla başladı. Asla düzelmeyeceğini düşündüğüm bir durum için dinlemiştim. Allah'ın izniyle su gibi kolaylıkla ve güzellikle çözüldü. Çok mutluyum. Enerjinizi temizlemek için bunları dinleyin. Çünkü bu tarz araçlar da Allah'ın bir nimeti. Onun yarattığı bir simülasyonda onun yarattığı güzelliklere bakabilmek ve muhatap olmak niyetiyle dedi bir kardeşimiz de. Bu frekansı günde 3 kez dinle, aşk ve DNA onarımı yaparak hayatında mucizeler yaratacak. Oldu, oldu, oldu, oldu. Gerçekten işe yarıyor. Dinleyin ve dinlemeye devam edin. Günde 3 kez bu şirk değil, Rabbime inanarak frekansımız yükseliyor. Çok faydasını gördüm dedi bir başka kardeşimiz Ayten Odabaşı. Rastgele karşıma çıktı. İlk başta yorumları okurken şaşırmıştım. Bu frekansı dinlemeye başlayalı neredeyse 2 hafta oldu ve çok istediğim bir işten başvuru yapmadığım halde teklif geldi. Burada önemli olan neye inandığımız bence. Dinlerken tüm güzellikleri kendinize çekin ve yürekten hissedin. Dünyaya artık barış geliyor. Sağlık, mutluluk, bolluk, bereket bana ve tüm kolektife akıyor. Etrafımda saygınlık uyandırıyorum. Kendimle ve çevremle barışığım. Oğlum çok mutlu ve başarılı oluyor. Eşimin işleri yolunda, şükür olsun. Yüce Rabbimizin bana ve diğer insanlara verdiği mucizelere şükür olsun. Sizler de mucizeyi kendinize göre yönlendirin, niyetinizi yapın arkadaşlar. Frekanslar çok önemli, enerji çok önemli.

Ara ara biz böyle frekans müziği dinletelim. Biraz böyle sıkıcı gibi geliyor olabilir ilk başta ama sakin sakin mesajları okurken en azından. Şimdi RK kardeşimizin isteği var, onu çalacağım. RK'nın isteğini çalacağım. Kemal Şenyüre'ye Burak Bulut ama başaramadım. Bu parça Kemal için ne zaman çalsa aklıma hep sen geliyorsun. Seni çok özledim. Birazdan bu mesajı okuyup göndereceğim değerli kardeşim ama önce mesajlar var. Mesajlara bir dem vuralım. Serhat kardeşim demiş ki belki omuzumuzda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Umut Allah'tan, bugün değilse yarın. Baroş Başkan, bize Mısır'daki sultanın krallığı değil, zindandaki Yusuf'un imparatorluğu yeter. Baroş Başkan. Sevgili Serhat kardeşim, Can kardeşim, selam olsun. Arkadaşlar, yayınlarımızda gönderdiğiniz mesajlar

mesajlarda emniyet açısından, radyo televizyon üst kurulu açısından, bu programların içeriği bakımından, isimlerin başına koyduğumuz sıfatlarda baba, reis gibi bazı sözcükleri kullanamıyoruz, yasak. Açık adres veremiyoruz, yasak. İçeride ve dışarıdaki kardeşlerimizin can güvenliği bakımından. Yine hapis, mahkum, avukat,

günler bile derken çoğu kez güzel günler diye ben aktarmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca bunlara dikkat ederseniz sevinirim. Canlı yayınlarda ne kadar tembihlesek de yine de işte görüşe geldik, geleceğiz gibi bu konulara girilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aha Mevza. Mevza vallahi bak ısırırım seni. Kırmalarım. Bir yakalarsam seni. Bir de kaçıyor benden. Elif Yurtseven'in panelinden gelen mesajlar var. Birden fazla geliyor genelde geldiği zaman. Bakayım. Evet. Yukarıya doğru gelmiş. Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı, Kürdo'dan kardeşleri Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Bekir Aksu, Ayı Burak Ayaz, Doğukan Coşkun, Abdullah Tunçok, Barış Kurt, Burakan Yatağan, hepsine selam olsun. Bol şans herkese. Kızım kızarım vallahi. Kaybol. Furkan Arslan, Demirkan Arslan diyor ki seni sevmediğimi düşünüyorsan muhtemelen öyledir. Çünkü ben sevdiklerimi şüpheye düşürmem. Can sağlama, Caner sağlama, Gazi Yıldırım'a, Muammer Yıldırım'a, Mehmet Aydoğan'a, Köksal Uludağ'a, Azat Kılıç'a sıradaki güzel şarkılar gelsin dedi. E babam ama ayıp ya. Ne kadar ayıp ya. Bak bizi dinleyen insanlar var. Çünkü niye yayını boykotu şey yapıyorsun, böyle provoke ediyorsun? Gel. Ne diyorsun, gel. Gitme dur. Gel. Ne diyorsun, gel konuş. Ne diyorsun baba, gel buradan konuş. Hadi. Bak şurada mesaj okuyorsun. Mamalarını ben seni nasıl alacağım kızım? Akıllı dur tamam mı? Şimdi. Oh. Oh. Bir görseniz arkadaşlar. Bir datlı, bir datlı. Zaten datlı olmaz mı? Oh. Aşk yaşıyoruz. Açayım mı kapıyı bak? Açayım mı kapıyı? Aç diye mi yalvarım? Muhammed Emin Işıkdemir, Aslan abim Enes Işıkdemir, değerli kader ortaklarına ve Müslüm Tete'ye, yeni doğan Çinçin'den sevgiler, saygılar. Bugün değilse elbet bir gün mesajı geldi. Dur babacığım. Ha şöyle dur. Aferin. Aferin. Tamam böyle ol. Dur. Dur. Dur. Kulaklığı çıkartma. Ha şöyle dur. Ha. Dur orada. Ha. Böyle dur. Tamam. Furkan Arslan, can sağlam diyor ki seni sevmediğimi düşünüyorsam muhtemelen öyledir. Çünkü ben sevdiklerimi şüpheye düşürmem. Caner Sağlam'a, Gazi Yıldırım'a, Muammer Yıldırım'a, Demirkan Arslan'a, Bektaş Akış'ına gelsin sıradaki şarkılar. Hadi atla kızım. Bırak babayı. He. Yine Gazi Yıldırım diyor ki seni sevmediğimi düşünüyorsam muhtemelen öyledir. Çünkü ben sevdiklerimi şüpheye düşürmem. Muammer Yıldırım'a, Can Sağlam'a. Mehmet Aydoğan'a, Demirkan Arslan'a, Bektaş Akşın'a, Azat Kılıç'a gelsin sıradaki güzel şarkılar. Furkan Semih Şenol'dan kader birliği yaptığı Ersoy Ağırcan, Göktuğ Akbıyık, Sercan Şenol, Can Tekin Kılıççı, Ali İhsan Doğan, Ferdi Kızıltepe. Hayatta yaptığım en büyük hatalarımdan birisi zor yola kolay insanlarla çıkmaktır mesajı geldi. Atilla Ulusoy, aslan kuzenim her zaman arkandayız. Çıkmanı, gelmeni dört gözle bekliyoruz. Sen detoksa devam, Yiğit Apo Emre. Ersoy Ağırcan'dan kardeşleri Furkan Semih Şenol, Uğur Büyükkaya, Emrah Çiftçi, Yunus Emre Çakır, Veysel Seven, Enes Bağröz, Serkan Özçelik, Haydar Tatlıbal, kelimede ölçü bilmeyen, edepsizlik sınırını tanımaz, beni tanıyan herkese selam olsun mesajı geldi. RK'nın isteğini çalalım, Müezzayı ben bir ısırayım o arada da. Kemal Şenyüreğe, Burak Bulut, ama başaramadım. Bu eser Kemal için. Ne zaman çalsa aklıma hep sen geliyorsun. Seni çok özledim. RK Rumuzlu kardeşim Burak Bulut'tan Ama Başaramadım adlı şarkıyı istedi. Kemal Şenyüreğe, Burak Bulut, Ama Başaramadım. Bu eser Kemal için. Ne zaman çalsa aklıma hep sen geliyorsun. Seni çok özledim dedi.

0: Süleyman Şahin ve arkadaşları bir radyonun başına bir toparlansınlar. Şöyle bir Süleyman Şahin ve arkadaşlar radyonun başına toparlansınlar. Şimdi ya Müezza babam lütfen. Bakalım ne gelmiş, bir ses dosyamız var, beraber dinleyeceğiz arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar. Hah, yayına gelsin istedik ses. Hah. Şimdi başa alıyorum bu tarafı. Şöyle. Şimdi en baştan vereceğiz.
1: Selamun aleyküm. Ben Öztürk Balaban. Bu parça Süleyman Şahin'di. İki gözüne armağan olsun. Gitti sevda. Selamun aleyküm. Ben Öztürk Balaban. Bu parça Süleyman Şahin'di. İki gözüne armağan olsun. Gitti sevda. Anla beni. Etler sarmış bedenini, kız bir bakışın güneş gibi kamaştırır gözlerimi. Bir bakışın güneş gibi kamaştırır gözlerimi. Elim erim eritiyor bu dertlerin beni yağmur gibi ağlatıyor bu sırların beni.
2: Selamun aleyküm, ben Süleyman Şahin. Ağzına yüreğine sağlık Öztürk Balaban'ın. Tüm kadir mahkumlarına selam olsun. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. En kısa zamanda hepimiz inşallah dışarıdayız.

0: yaşlanır gözlerimi. Erim erim eriziyor bu dertler.
1: Süleyman Şahin kardeşimin yüreğinden iki gözüne gizli sevdam özellikle armağan olarak geldi. Süleyman Şahin'in yüreğinden gizli sevdam Uygar Doğanay söylüyor. İki gözüne armağan olarak geldi.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Murat abi. Avukat Merve Sena Kutbay. Avukat Merve Sena Kutbay dinlemekte sizleri. Çok selamları var ve aleyküm selam Merve Hanım'a. Biz de buradan selam söylüyoruz. Avukat Merve Sena Kutbay'a ve ekibine selam olsun. Ben Arif, Arif Aksu. Tüm kader mahkumlarına üç duvar bir kapı açmayı nasip etsin Cenab-ı Hak. Yozgat'tan aslan kardeşim Serkan Altan, namı diğer Serkozi. Serkozi de bizi dinliyor. Eyvallah kardeşlerim ve aslan abilerim Samet Aydoğdu, Hurdacı Uğur Ulusan, Kirven Fatih Kara, namı diğer FK, aslan dostum Aslan Taşdelen Banyocu, Akın Şahin, Kaan Aydoğan Tellioğlu, Furkan Yıldız, Kazım Dayı, Sinan Can Soyer, Emrah Mimkara, İkardi, Burakcan Beder kardeşim, Bünyamin Lafçı, Göktuğhan Çivi ve Serkozi'den kardeşlerime selam olsun, dostlara gelsin. Ansızın bir gün gelecekler. İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat abi. Arif Aksu. Bülent Yiğit'ten Nereden Öleyim adlı şarkıyı da armağan etti değerli kardeşimiz. Hurdacı Uğur Ulusan, çoğu gitti azı kaldı diyor. Arif Aksu kardeşimiz. Arif Aksu'nun isteği yayında Nereden Öleyim, sevgili Bülent Yiğit söylüyor. Bir kere daha Avukat Merve Sena Kutbay hanımefendiye ve ekibine selam olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Efe Akkaya. Benim için çok değerli olan abim Poyraz Öncül'e ve bizi seven tüm dostlara selam olsun. Kendi seçimimiz olan bu aksiyoner hayata başlarken bir cebimize musalla taşını, diğer cebimize hapishaneyi koyduk. Serkan Reçber, Şerif Kayran, Ölmeye Geldim parçasını çalar mısın abi? Hayırlı geceler. Vay. Ve aleykümselam Efe Akkaya. Benim için çok değerli olan abim Poyraz Öncül'e ve bizi seven tüm dostlara selam olsun. Kendi seçimimiz olan bu aksiyoner hayata başlarken bir cebimize musalla taşını, diğer cebimize hapishaneyi koyduk. Serkan Reçber, Şerif Kayran, Ölmeye Geldim parçasını çalar mısın abi? Hayırlı geceler. Böyle deyince ciğerim parça parça oluyor. Ah Efe Akkaya. Poyraz Öncül benim için değerli bir kardeşim. Poyraz Öncül'e de benden de bolca selam olsun. Tekrar çok geçmiş olsun.
1: Umudum

0: Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, Türkiye genelinde 80 noktada ortak yayındayız. Bunlardan bir tanesi de bizim kalelerimizden yine Niğde FM. 91.3'te Niğde FM'de bizi takip ediyorsunuz. 5-6 yıldır yayınlarımız devam ediyor kesintisiz. Ali Kılıç abiye, Kaan Kılıç kardeşime, Kılıç ailesine çok teşekkür ediyorum. Sesime ses oldukları için. An itibariyle Ali Kılıç ve dostları da bizi takip ediyor. Turhan Ali Kılıç yeğenleri Musa ve Resul için Tahir Uçar'dan Can Eriğimi, bu eseri istediler, armağan olarak gönderiyorum. Turhan Ali Kılıç yeğenleri Musa ve Resul için Tahir Uçar Can Eriğimi rica etsem. Armağan olsun, geldi bile vallahi.
1: Ah zar mı ettin giderken bana.
0: Musa ve Resul.
1: Yüreğim bir aşk.
0: Emminiz Turhan Ali Kılıç'tan, öyle diyeyim. Armağan olsun Tahir Uçar Can Eriğim.
1: Gizli gizli ağlarken sana.
0: Kaan'ın da gözlerinden öpüyorum Ali abi.

geldi geçti balga çanın ucuna. Canım can eriyim, koydu gitti.

Şimdi arkadaşlar size bir kardeşimi tanıştırmak istiyorum. Yıllar önce hatırlayanlar vardır, bilenler vardır. Benim radyo programlarımı takip eden, dur şu paneldeki mesajı okuyalım. Furkan Semih Şenol'dan kardeşleri Ersoy Ağırcan, Cahit Ülker, Ahmet Yıldırım, Bekir Aksu, Erdinç Erice, Devrim Delibaş, Sercan Şenol. Beni tanıyan herkese selam olsun mesajı geldi. Bunu da söyleyelim. Şimdi yayınlarımı yakın takip eden kardeşlerim iyi bilecekler. Yıl kaçtı tam kestiremiyorum ama 2014 ve sonrası. 2013'ten sonraydı tabii ki. Tabii 2014'ü bulur beni TGRT FM 2013, 2013, 2014, 2015 o aralar. Yani 2013 ile 2016 aralığında sevgili Mümin Sarıkaya ben yoruldum hayat söylemişti. O vakitlerde Mümin Yozgat'ta işte mahalli olarak işlerine devam ediyordu. Bir radyocu Yozgat FM'de şu an yayınım olduğu frekansta Yozgat FM'de beni dinliyorsunuz. Nasıl Nide FM'de dinliyorsanız çoklu yayın yapıyoruz dedim. Ortak yayındayız dedim ya arkadaşlar. Ankara'da İmaj'dan dinliyorsunuz. O dönemlerde Mümin'le beni tanıştırdılar. Ben Yozgat FM'e bir konuk oldum telefonda filan. Sonra Mümin'le beni tanıştırdılar telefonda. Mümin hakır hakır gülen bir delikanlı maşallah. Şarkıyı bir dinledim. Dedim bu şarkı yürür. Sonra kardeşhane o dönem yaklaşık Türkiye'de 100 radyocu kardeşime özellikle forward ettim şarkıyı. Dedim ki arkadaşlar beğenirseniz bir kere çalmanızı rica ediyorum. Hani hatır. Murat abi PR yapmıyoruz. Yani bu işi yapıp bu işten para kazanan insanlar var. Saygı duyuyorum. Bu bir meslek yani arkadaşlar. PR dedikleri bir iş mesela. Sen sanatçısın. Seni tanıtmak için ajanslar var. Biz de şu an bir ajansız. İstesem ben bu işi çok fevkalade yapabilirim. Ama uğraşmıyorum epeydir bu işlerle. Yerel medyada çok güçlüyüz. 1000 radyoya yakın radyo sahibiyle arkadaşım, dostum var. En azından 100 tanesiyle çok samimiyim. O dönemde öyle oldu. Mümin'in ben yorulduk hayatı gönderdik. Şarkıda Allah var. Yürüyeceği vardı. İyiydi. Dediğim gibi dedim ki arkadaşlar bir kere çalın. Hatıra. Beğenmezseniz bir daha çalmayın.

istek gelmezse çalmayın abi. 600 bin takip şeyi vardı, izlenirliği vardı YouTube'da. Bir ayın içinde 6 milyon oldu. Sonra Koray Avcı'nın patronu temas kurdular. Zaten yetenek avcıları biliyorsunuz, İstanbul'da büyük prodüktörler, yapımcılar. Ondan sonra Mümin'i Türkiye tanıdı. Fakat Mümin şu an mesela üretmiyor. Yani üretmediği için de yürümüyor. Biz Yozgatlılar olarak atıyorum Mümin'in çok daha iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Fakat Mümin için bu kafi, yeterli. Yani çok koşturmak istemiyor. Ya da yani bir yere kadar demek ki, bazen de insanın şansı, nasibi, kısmet diyelim. Mümin'in o çıkışında Murat İnce'nin, kendisi de bunu kabul eder, benim ve arkadaşlarımın, çok radyocu meslektaşlarımın çok emeği var. Mümin'in de işi gücü rast gelsin. Bunu hak ediyordu, biz yaptık. Şimdi Mehmet Nur Doğdu kardeşim tesadüf Instagram'dan bana bir mesaj atmış. DM'de ben çok geç bakıyorum mesajlara, tesadüf gördüm. Tıkladım şarkıyı. İşte o şarkı, Mehmet Nur Doğdu'yla sizi tanıştıracağız arkadaşlar. Ne karaymış şu alnımın yazısı. Kendi sazıyla sözüyle. Bakalım. Anonim bir türkü mü acaba? Kaynak kişi Aziz Şenses'ten. Ne karaymış şu alnımın yazısı. Anonim bir eser olsa gerek, öyle mi? Bağlama Halil İbrahim Binici, kabak kemane Sefa Can Merdivan, klavye Özgür Çorum. Mehmet Nur Doğdu, ne karaymış şu anlamın yazısı. YouTube kanalı var kardeşimin. Şu an 104 abonesi var. Yeni, yolun başında. Instagram'da da Mehmet Nur Doğdu diye geçiyor kardeşimin sayfası. Mehmet Nur Doğdu. Instagram'da da lütfen takip edin, beğeni yapın, paylaşın. Sesini beğenirseniz eser bitsin. Biz inandığımız için Mehmet Nur Doğdu'yu sizlerle tanıştırmak istedik. Ne karaymış şu anlamın yazısı adlı türküyü söyleyecek sevgili Mehmet Nur Doğdu kardeşim. Bu AI'siz, hani şeysiz, neydi onun adı, yapay zekasız, tertemiz, böyle pırıl pırıl akustik bir çalışma olarak dinleyeceksiniz. Bu arada bu güzel çalışmayı iki gözünden Süleyman Şahin'e özellikle armağan olarak gönderiyoruz. Bu güzel çalışmayı, Mehmet Nur Doğdu'nun söylediği şu an ne karaymış şu anlamın yazısı adlı eseri iki gözümden Süleyman Şahin'e armağan ettik bile. Hadi bakalım. Sevgili Mehmet Nur Doğdu da şu an yayınımızı Yozgat'tan dinliyor bildiğim kadarıyla. Kendisine bu yolda üstün başarılar diliyoruz. Destekçisiz.

Ümit ediyorum Mehmet kardeşimi beğendiniz, sevdiniz. Mehmet Nur Doğdu Ne Karaymış Şu Anlamın Yazısı. Bu eseri sizlere her gün dinlettireceğim. Her boş vakitte dostlarımdan bir tanesi benden bir şey istediğinde bu eseri özellikle göndereceğim. Sizlerden de ricam arkadaşlar, YouTube kanalında Mehmet Nur Doğdu Ne Karaymış Şu Anlamın Yazısı bir tane video var. Bir girin, bir destek olun, bir abone olalım hemen. Bakın ben de abone oluyorum. Diğer sayfalarımdan da olacağım. Bu panel bakayım, abone ol. Ne, abonelikten çıkıyor. Yok, abone olmuşum ben. Tamam, bundan abone olmuşum. Babamdan bile abone oldum vallahi billahi. Elif Dede panelinden gelen bir mesaj var. Aktaracağım biraz sonra. Şimdi bir kere daha hatırlatıyorum. Az önce şu türküyü dinlediniz. Mehmet Nur Doğdu kardeşimden. Mehmet Nur Doğdu Ne Karaymış Şu Anlamın Yazısı adlı türküyü söyledi. Bu kardeşimin dijital mecralardaki sayfalarını acil bir takip al. Bak bir de şöyle bir şey vardı, dur kısa bir videosu. Bak Mehmet Nur Doğdu Kırıldı Dut Sazımda Telim sayfasını bulun arkadaşlar YouTube'da. Mehmet Nur Doğdu yazdığınız zaman çıkıyor. Kendi halinde bir adam. Elinde bağlaması, özü sözü bir kardeşim, Yozgatlı kendisi. Acil destek verelim ya, ne var ki yani. Mehmet Nur Doğdu, Kırıldı Dur Sazımda Telim. Bak bundan söylüyor. Eskidi bu yüzümde telim. Söyleneyim dadı dur.

0: dertte. Söyleneyim adı.
1: Bu türkü söyleyen kardeşimin adı Mehmet Nur Doğdu arkadaşlar. Kırıldı dur sazımda telim. Harabeden kalmadı farkım diyor. Mehmet Nur Doğdu, az önce de güzel bir eserini dinlettirdim size. O eseri yoğun bir şekilde dinlettireceğiz zaten. Sizlerden ricam, an itibariyle eğer sizin için kıymetliyse bu sözlerim, Mehmet Nur Doğdu YouTube kanalına bir gir, takibi al kardeşimin. Instagram'da da Mehmet Nur Doğdu olarak geçiyor zaten sayfa. 1500 kişi orada takipçisi var. YouTube kanalı çok abonesi olmayan bir kardeşim. Daha yeni. Ama biz destek verirsek çoğaltırız değil mi?

bilmiyorum, bakar mı, sese bakar mısınız? Ne kadar temiz, ne kadar. Ya yapay zekadan bıktık arkadaşlar ya. Son zamanlarda vallahi billahi ya. Söylenin adı.

Vay vay vay vay vay vay. Mehmet Nur Doğdu kardeşimi takip alın. Hemen bir eser yapacağız. Bakacağım eğer bir yoğunluk olmazsa telefonla bir Mehmet'i canlı yayına bir bağlayalım. Canlı yayında konuşur mu bizimle Mehmet? Bir türkü söyler mi bize? Mesaj atarsa abi söylerim derse canlı yayına da alayım Mehmet Nur Doğdu'yu. Yakinen tanısın herkes. Ben Murat Bora'da de canımdan çok sevdiğim Aslan abilerim Barış ve Berk Balcı'ya sizi çok özledim. Hasret ve özlemle armağan olsun. Kıvırcık Ali diyardan diyara istedi kardeşim. Hemen gönderiyorum. Kıvırcık Ali diyardan diyara geliyor. Benden de Berk Balcı, Barış Balcı kardeşlerime, Barış Balcı ve Berk Balcı'ya çok selam olsun. Murat Bora dedenin mesajı, canımdan çok sevdiğim Aslan abilerim Barış ve Berk Balcı'ya. Sizi çok özledim. Hasret ve özlemle armağan olsun. Kıvırcık Ali diyardan diyara. Birazdan Mehmet müsaitse canlı yayına bağlayacağım. Arayacağım kendisini şimdi.

Şimdi arkadaşlar şöyle bir sesimi bir açayım. Şu fon geldi, tamam. Birazdan Mehmet kardeşim canlı yayını alacağım. Öncesi Mehmet Nurdoğdu'yu almadan önce şöyle bir sayfasını da açayım. Mehmet'in YouTube kanalı falan önümde dursun ki eksik söylemeyelim. Bu akşam Süleyman Şahin'den iki gözüne bir mesaj gelmişti bir sanatçı kardeşimden. O sesli mesajı bir kere daha dinlettirmek istiyorum. Yalnız bu niye yayına gelmiyor ses? Bir saniye. Önceki sanatçı kardeşimin yayını takip etmesi, işte mutlu olması bizi de mutlu etti. Bir kere daha dinlettirelim dedik. Biz sanatın ve sanatçının da yanında her zaman durduk arkadaşlar. Yani Murat İnce sırf bu işi kendi nefsane duygularıyla yapmadı ve kimseyi kıskanmadı, biliyor musunuz? Bu yola çıktığımda birçok şiir okuyan yorumcu, bir yığın sanatçı vardı. Hiçbiriyle yarışmadım. Baktım ki benimle yarışıyor bazıları. İşte o zaman dedim ki bu işin kalemini kırmak lazım. Murat İnce bu papuç pahalı. O zaman daha çok çalışmam gerektiğine karar verdim. Ve 2008'de çıkış yaptığımızda Türkiye'de bir Murat İnce diye birisi yoktu ama bilinen bugün, o tarihten önce ve bugün çok eskiden bilinen şiir yorumcularının tamamı vardı. Bir ben yoktum yani. Başardık yani bir şekilde. Birbiri ardına 9 tane albüm yaptım. İnatlaştık bayağı bir.

0: istediğimiz yerde miyiz? Hayır. Ama Murat İnce Türkçe birincilikte var yani. Bu şeyi koyduk ortaya, vizyonu koyduk yani. Kim ne derse desin. Ve yetmedi, eğitimini aldık. Yetmedi, aldığımız eğitimin kitabını yazdık. Türkçeyi doğru etkin kullanma adı altında öğretmenlik yaptım ya. İnatlaşınca ben fenayım arkadaşlar. Benle inatlaşmayacaksınız. Hayatta bazen bazı şeylerle inatlaşmak gerekiyor. Başarmak için. Şimdi peşin peşinde Mehmet kardeşime de bunu söyleyeyim. Mehmet Nur Doğdu'ya. Şimdi telefonla bağlayacağım kardeşimi. Hasbihal edeceğiz gecenin bu vaktinde. Canlı canlı bakalım bize neler söyleyecek can kardeşim. Mehmet Nur Doğdu da eğer inatlaşırsa yaptığı işle, yani başarmak üzere inatlaşmak, çok hırs yapmadan üzerine koyarak yola devam ederse, ben inanıyorum az sonra dinleyeceğini, sohbet edeceğim kardeşimin sesinin bu ülkede muhakkak beğenileceği noktasında hiç şüphem yok. Şimdi Mehmet Nur Doğdu'yu huzurlarınızda bir arayalım. Aha vallahi çalıyor. Mehmet. Alo.
1: Efendim.
0: Geliyor mu sesin peki Mehmet? Net evet. Mi? Nasıl?
1: Net.
0: Net.
1: Net abi.
0: İyi, çok güzel. Beni telefondan dinleyeceksin Mehmet, biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Tamam. Arada bizim Yozgat FM'e falan konuk oluyorsun. Yozgat'ta bizim Çamlık TV falan var. Oralara gidiyorsun, görüyorum.
1: Evet evet abi.
0: Mehmet, kaç yıldır bağlamayla muhabbetin?
1: Murat abi, yaklaşık 22 yıldır bağlamayla iç içe yan yanayım her zaman, her gün. Bağlama çalmaya, Türk okumaya çalışıyorum. Eğitimim yok. Büyüklerimizden gördüklerimizi, duyduklarımızı dile dökmeye çalışıyorum.
0: Yani alaylısın aslında, değil mi?
1: Evet, alaylıyım.
0: Alaylısın yani... Gönül verdim bu işe. Yani neredeyse 20 demek çocuk yaştan bu tarafa çalıyor, söylüyorsun. Peki kendin de beste üretiyor musun? Yazıyor musun Mehmet?
1: Zaman zaman yazdığım, karalayıp hani sonrasında attığım sözler oldu. Beste konusuna gelince de 2021 yılında bir hasta çocuk için bir beste yaptım. Naçizane iki kıtalık bir besteydi. Onun dışında hani kenarda duran herhangi bir eserim yok.
0: Peki üretmeyi düşünmüyor musun? Yani üretirsek hayatta kalacağımız, yani bu sektörde daha güçlü olacağımızın ben kanaatindeyim. Üretenlerin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden söylüyorum. Yani buna biraz kolları sıvamak lazım. Nasıl ki mesela ben şiir yazmayı bıraktığımdan beri, şiir yazmak için önüne bir defter açman lazım. Elinde kalem olması lazım. Bir enstrümantal bir müzik dinlemen gerekiyor. Hani birileri diyor ya, rakıyı koydum, içkiyi koydum, öyle yaptım. Yok, bende öyle bir şey yok. Allah şahit. Ben sabahın 9'unda da şiir yazmış bir adamım. Mesela Gönül Mahkumu diye bir şiirim var. Sabah 9'da mutfakta çayımı içerken yazdım hem de ya, iş yerinde. Yani yazmak için bir ortam hazırlamak, iyi veya kötü bir defter elinde olacak, elinde kalem, senin elinde bağlaman, odanda yani sakin, insanların rahatsız olmayacağı. Bir de biz memlekette, benim annem mesela, ben çocuk yaştan bazı enstrümanları çalmaya meraklıydım ama annem başıma çalardı, kızardı gürültü yapıyorsun diye. Bu birazcık da ailenin desteği de çok önemli bu işlerde. Rahatsız etmeyeceğim bir alan oluşturup eline bağlamayı alırsan, ben ümit ediyorum ki ortaya bir şeyler çıkar Mehmet.
1: Murat abi, şöyle şimdi, o ayrıca şimdi apayrı bir yetenek, bu kesinlikle olması gerekenmiş. Yani çalmak söylemek farklı bir yetenek, üretmek bambaşka bir yetenek. Evet, üretmek kesinlikle gerekli, fakat bunun için belki üreten üstadlardan dinlediğim şeyler buydu. Hani belli bir acı çekme, belli bir hani yokluk, aşk acısı, hasret ya da ne bileyim ölüm acısı gibi örnekleri yaşamak gerekiyor belki. Ya da işte şeyden de bahsettin, benim eserimi açtığında hani yapay zeka vesaire gibi.
0: Evet.
1: Şeylerden de bahsettin. Şu an günümüzde yapay zeka çok önde. Bununla baş etmek mümkün gibi görünmüyor.

0: Evet, ama bizim kalıp söylediğimize ya da ürettiğimiz sözlere de değer veren çok büyük bir kitle var. Ne
1: Tabii
0: kadar
1: ki.
0: yapay
1: Tabii ki, tabii ki.
0: zeka kitlelere ulaşıyorsa da bizlerin de yaptığı eserler ya da seslendirdiği eserler mutlak ve mutlak bir karşılık buluyor. Zaman zaman benim de bağlama kucağımdayken, yalnızken dilime bazı şeyler geliyor, evet. Ama sadece tek eksikliğimiz, biraz imkansızlık var aslında. Bugün bir kayıt yaptırabilmek için belli bir bütçe gerekiyor.
1: Ya.
0: Aranje yaptırabilmek, sen daha iyi bilirsin bu işleri.
1: Ya. Bizim Yozgat'ta stüdyo var mı peki Mehmet? Çalışabileceğim bir
0: Yok.
1: yer. Kendin
0: Yok abi.
1: evde bir tane ufaktan bir böyle mikser, bir mikrofon falan, aslında kayıtlar alabilirsin yani, bu ama zor mu olur öyle de? Hucum kayıt
0: Zor mantıklı.
1: alacaksın en kötü şartlarda ya.
0: Evet.
1: Hucum kayıt alacaksın eskisi gibi
0: Mantıklı.
1: yani, açacaksın bağlama elinde, mikrofon önünde, canlı okuyacaksın. Eskiden öyleydi. Yani stüdyo.
0: Murat abi.
1: Heh.
0: Bu bahsettiğin belki bir 7-8 sene önce olsa, 10 sene önce olsaydı, o zamanlar belli bir heyecan vardı, belli bir heves vardı. Şimdi artık yaş yavaş yavaş ilerliyor. Yaş
1: Yaşın
0: ilerler
1: daha çocuksunuz
0: mesela.
1: oğlum. Daha çocuksunuz daha olur. Daha çok gençsiniz abim ya. Kurban olayım, daha çok
0: Öyle.
1: gençsiniz. Öyle deme.
0: Bana işte ellerinden öper, iki oğlum var.
1: Ay maşallah.
0: Onların hayat telaşesi.
1: Ya.
0: Belki zaman bulamıyoruz. Zaman bulsak
1: Tamam.
0: yorgun oluyoruz vesaire gibi, hayat akıp gidiyor açıkçası.
1: İnşallah Koray Avcı'yı keşfeden, Koray Avcı gibi bizim mümini keşfeden Koray Avcı'nın patronuydu. İstanbul'dan büyük bir prodüktör senin sesini keşfeder. Usta malı
0: İnşallah.
1: türküler sana çok yakışır. Neşet Baba'dan filan, bilmiyorum kimlerden okuyorsun daha çok da. Sahne yaptığını da biliyorum. Düğünlere filan gidiyorsun değil mi?
0: Evet,
1: İyi kötü.
0: bu yıllardır, yani 2007'den beri düğünlere gidiyorum.
1: Ha, maşallah. Ekip mi var Mehmet?
0: Ekip zaman zaman ekiple gidiyoruz. Zaman zaman 2-3 gidiyoruz. Yani o bir işi.
1: Eyvallah. Peki çok şey yapmayalım, gecenin vakti, aslında sesini dinlemek lazım. Altta da senin söylediğin ne karaymış şu alnımı yazısı, ben takıldım bugün buna.
0: Evet.
1: Biz bunu çok dinlettireceğiz. Senden canlı canlı bakalım. Şu son bir 10 dakikamız var. Güzel bir iki tane türkü dinlesek. Gece gece müsait misin bulunduğun yerde?
0: Müsaitim şu an için, bir sorun yok.
1: Hadi bakalım. Bizi kovmadan dün evde. Hadi bakalım.
0: Eyvallah.
1: Sendeyiz kardeş.
0: Eyvallah abi.

0: Mehmet. Ses alamadık Mehmet'ten. Mehmet.
1: Gelmiyor mu abi?
0: Yok, ses
1: Gelmiyor.
0: alam. Sen şeyden mi veriyorsun? Dış ses yap ya. Dış ses yap.
1: Motorları da sesim.
0: Yani şey, mikrofondan mı okumaya çalışıyorsun yoksa normal çıplak oku? Yani direkt mikrofona.
1: Çıplak zaten abi. Bağlama elimde çıplak. Telefon masanın üzerinde o şekilde.
0: Niye ses gelmiyor? Bir çal bakalım, bir daha çal. Söyle. Allah Allah.
1: Gene
0: Normal.
1: mi yok?
0: Yok, bak konuşuyorsun, alıyor sesini ama şarkıyı alamıyoruz. Niye öyle oldu ki? Ben dışarıya, dur şu elimde mikrofonu bir çıkartıp, bir saniye şöyle yapalım. En kötü şartlarda şimdi oku abi. Şöyle elime aldım telefonu, öyle vereceğiz bakalım. Gel.
1: Gene mi yok?
0: Yani gene mi yok derken, yani şu konuşmanı duyuyorum, şarkı sesin gelmiyor. Yani çıplak sesini duyamıyoruz. Gelmiyor yani. Çok mu uzak kalıyor telefon acaba?
1: Abi 10 santim telefonlarım.
0: Niye gelmiyor ki yani? Bu sesini alıyoruz da niye türkü sesini alamıyoruz?
1: Vallahi bilmiyorum abi. Sazı sesi gelmiyormuş öyle.
0: Yok, hiç saz sesi duymuyoruz şu anda.
1: Allah
0: Vallahi.
1: Allah. Öptüm bir saniye abi.
0: Normal. Ha, şimdi geldi.
1: Şimdi.
0: Evet, geldi, evet.
1: Tamam şöyle. Şöyle ustamız.

Yanmadı gitti neyim. Ben ona yandım gibi. Yanmadı gitti neyim.

dağlar başıma, sanfele verme zaman. Şu gönlümde ah figan,

0: dinledi ki çineyim. Onu canım bildiğimi, aşkıyla can buldum. Tutuşup kül oldu mu, bilmedi gitti neyleyim.
1: Dinleyen herkes armağan olsun.
2: Ay ay, vallahi yüreğimizi söktün, yüreğine sağlık. Mehmet, bir şekilde akustik kayıtlar alarak videoları çoğaltman lazım sosyal medyada, yani YouTube kanalında, özellikle Instagram'da. Daha doğrusu Instagram'a short atıp YouTube'a uzun videolarını koy. Oradan gelsinler, YouTube'da seni keşfetsinler ve biz seni çalmaya devam edelim, duyurmaya devam edelim kardeşimizi. İnşallah hak ettiğin yere gelir.

0: uğraşabilirsin. Uğraşırsan olur abim, vazgeçmemek lazım ya.
1: Evet abi, Allah razı olsun. Senin gibi kıymetlerin bana yer vermesi, bu yorumlarda bulunması gerçekten insanı mutlu ediyor. Ayrı bir gurur. Allah bin kere razı olsun abi.
0: Allah
1: Çok teşekkür
0: senden
1: ederim.
0: de razı olsun abim. İşin gücün rast gelsin. Yani şey, çorbada bir tuzumuz olursa bizden geriye kalan işte ne kalacak? Sevgi kalacak diyor. Yaptığımız işte bu güzel hareketler. Bunlar iyi hareketler ya. İnsanlar birbirinin gözünü çıkartmaktan, hasetlikten, fesatlıktan vazgeçtikleri gün bu dünya cennetten bir bahçe olacak. Ama ve lakin komşunun tavuğu halen kaz görünmeye devam ediyorsa cehennemin ta kendisi işte, bitti gitti. Biz
1: Muhakkak abi.
0: birbirimize iyilik etmeyi bilir, birbirimizin yarasını sarmayı bilirsek, açığını kapatırsak, Mevlana'ca hoşgörüyle hani yeri geldiği zaman kapatmayı bilmek lazım. Yani çok uzun hikayeler bunlar ama ve lakin her nedense insanlar hala zannediyorlar ki bu dünya da baki kalacak. Buradan her şeyi götüreceğini zannediyor. Ya iyilik et, bir şey olmaz. Yaptığın
1: Maalesef.
0: iyilikler senindir diye düşünüyorum ve ben iyilik etmeyi şiar edinmiş, bunu da son birkaç yıldır çok daha yoğun yaşayan, yani çocukluktan beri böyleyiz de Mehmet, ama son birkaç yıldır da yoğun bu konuyla ilgili çok yayınlar yaptım. İnşallah kardeşlerimize bu sevgiyi biz aşılayabiliriz. Mehmet'im, işin gücün rast gelsin. Senden ricam, bir imkanı bulup bu düğün salonu olur, bir şey olur, arkadaşları bulduğun an kameraya açtırıyorsun abi, bir sessizlik diyorsun, 3 dakika türküyü çekiyorsun, videoyu koyuyorsun. Elinden geldiği
1: Eyvallah.
0: kadar çok video koy, biz onları paylaşalım, olur mu?
1: Olur abi. Çok teşekkür ederim. İyilik çoğalsın. İyilik iyidir. İnşallah dediğin gibi insanlar birbirini kırmak, yaralamak, zarar vermek, öldürmek yerine
0: Ya.
1: bu tür şeyleri paylaşsa dünya çok daha bir dünya olacak. Güzel bir dünya olacak. Cennet olacak. İnşallah bizler dediğin gibi bu ihtiyarla bizden sonraki nesillere bunu aşılayabiliriz ve daha güzel bir dünyada, daha iyi bir dünyada nesillerimiz yetişir.
0: Bak, bir bağlamayı eline aldın, bir girdin bir çıktın, eminim şu an bizi dinleyen bütün kader mahkumu kardeşlerim şöyle bir arkalarına yaslandı, herkes farklı bir hülyaya, bir rüyaya daldı bir an, anlık, bir de sanki yan yana gibiydik. Yani bu gerçeklik de güzel oldu. Yani sanki burada stüdyoda beraberiz ya da aynı şu an arkadaşlar, kimisi ranza başında bizi dinliyor, kimisi odasında dinliyor, kimisi arabasında dinliyor, değişik değişik, sanki hepimiz bir araya geldik de sen oturduk salonda bize türkü söyledin. Öyle oldu, güzel oldu. Allah razı olsun senden kardeşim.
1: Abim,
0: Eyvallah.
1: yer verdiğin için tekrardan teşekkür
0: Estağfurullah.
1: ediyorum. Allah razı olsun. Dinleyen herkese de selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim abim. Hayırlı gecelerin olsun.
1: İyi geceler abicim.
0: Hadi.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Görüşürüz yine. Gözlerinden öperim Mehmet.
1: Allah abicim, saygılar, hürmetler.
0: Saygı ortak. Eyvallah. Ya Mehmet Nur Doğdu işte böyle bir adamdı. Yani bir insan böyle bir iki dakikada kendini belli eder ya. Mehmet öyle birisi işte. Yani kendi halinde, daha yüzünü gördüğüm zaman dedim ki Allah'ın adamı Mehmet. Ve Mehmet gibi mesela bizim Ali Güvercin mesela, o da çok güzel besteleri var. Kaç tane bestesi var. İstanbul'la konuştuk filan bir iki, böyle prodüktörler alışmışlar. Yani kusura bakmasınlar, bizi kertinen kele durumuna getirdiler. 9 tane albümün bende telifleri olsaydı şimdi ben Avrupa'da villalarda filan falan yaşayan bir adam olurdum. Yani teliflerimi alabilseydim. 9 tane albümde belki 100 küsür tane parça var. Bir tanesi sadece Çekil Git. 100 milyon bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce saydık, izlenirliği olan bir tane eserden bahsediyorum. Sadece bir tanesi 100 milyondan fazla izlenmişti. Ve bunlar sürekli de izlenmeye devam ediyor ve 400-500 tane dijital platformda. Şimdi yapımcılar da diyor ki mesela Ali Güvercin'i taşıyoruz. Ya no name, yani yeni. Ne yapacağız? Bütün masraflarını sanatçı harcasın. Arkadaşlar işin yani mutfağı böyle. Önce yayın evleri de böyle. Kitap basan yayın evleri de böyle. Kitabı basıyor, parasını yazardan alıyor. Müzisyen stüdyonun masraflarını çekiyor, video klibi

çektiriyor, tanıtımlarını yapıyor. Yapımcı, adı yapımcı, A yapım bilmem ne müzik şirketi. Tabii bunu çok üst düzey profesyonel yapanlar için bir şey diyemeyeceğim ama yeni çıkan no name dedikleri isimsiz sanatçılara bu muameleyi yapıyorlar. Halen yapıyorlar. İstanbul'da konuştum bir iki arkadaşla. Abi daha yeni filan. Ya kardeşim adam sana telifte muvaffakatname veriyor ya. 5 kuruş harcamıyorsun. Yani diyor ki 10 tane tapım var. Her biri ikişer dönüm, üçer dönüm senin olsun. O da diyor ki ne olacağı belli değil. Burayı diyor ben satamam. İşte kiraya veremem. Ama sana tapuyu veriyoruz yani. Dağın başında da olsa sana bir arazi veriyoruz. Onun gibi düşünün arkadaşlar. Yani hiçbir işe yaramasa bile bedava sana hiç 5 kuruş masrafın yok. Sadece kaşa basıyorsun. Bunu istiyor. Ya diyorsun ki sen de yani 3 kuruş da senin bir katkın olsun. Adamın stüdyo masrafını karşıla. Genelde prodüktörler bu yapım firmalarının çoğu artık kendi stüdyolar da var. 5 kuruş masrafları da yok. Sanatçının kendi bestesi. Sadece çalımlar. Artık çalımlar da şeyden de yapılabiliyor. Bu yapay zeka ile falan. Eskiden ne müzik diyorduk biz onlara? Canlı olmayanlara bir şey diyorduk. Aklıma gelmedi. Şimdi canlıya manlıya da gerek yok. Yapay zekada da işte la karar sesi neyse çaldırıyorsun. Artık bu da yapılıyor. Bundan da faydalanabiliyorsun. Yani yapım firmaları her şeyi diyor, her şeyi sen karşıla, parayı da ben kazanayım. Ya 5 kuruş da sen kat. Mehmet de işte bunun sıkıntısını yaşayan bir sanatçımız. Ve bugün bana bazen kardeşlerim soruyor, Murat abi işte çekil git gibi, bize kalan gibi, vatan sağ olsun gibi, saat 12 gibi eserler niye üretmiyorsun? Ya nasıl üreteyim? 300 bin lira, 500 bin lira bir tanesi benim o eserlerin o dönem için. Canlı çalım hepsi. Kazanmadan da bunu yapma şansımız yok. Mehmet'in de durumu öyle işte. Diyor ki abi çoluk çocuk var diyor. Tamam ben bu işi yapıyorum ama ekonomik durumum diyor buna müsait değil diyor. Bu da memleketin acı gerçeği. Mehmet Nur Doğdu Ne Karaymış Şu Anlamın Yazısı adlı eser altta çalıyor. Dinleyen bir prodüktör kardeşimiz falan varsa biz özellikle tavsiye ediyoruz ve radyo camiasına beni dinleyen meslektaşlarıma da özellikle playlistlere Mehmet Nur Doğdu Ne Karaymış Şu Anlamın Yazısı en azından bu eseri bir tane var çünkü YouTube kanalında profesyonel kayıt. Bu eseri playlistlerimize alalım, yer verelim. Efendim bir gecenin daha sonu. Herkes hakkını helal etsin. Konuşacağımız konumuz vardı. Bugün bir yoğunluk oldu. Bir 4-5 gün biliyorsunuz sessiz geçtiniz. Yani 6-7 saatlik yayında bayağı bir sessiz kaldık. Bir 5 gün falan öyle bir nadas dönemi gibiydi. Ama son 2 gündür yükselerek yola devam ediyoruz. Bugün o yükseliş daha da taban yaptı. Konuşma yapamadık. Hasretin sessiz çığlığını konuşacaktık. Yarın akşam hasretin sessiz çığlığını detaylandırırız. Hasret dediğimiz şey bazen kilometrelerce uzaktaki bir memleket, bazen elini uzatsan dokunamayacağın o çok sevdiğin sevdiklerin, bazen de elinden bir kuş gibi uçup giden o güzel gençliğindir. Hasreti tarif ederiz belki. Hasretin sessiz çığlığından bahsederiz belki yarın. Güzel geceleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Mehmet Nur Doğdu'ya yayına katıldığı için çok teşekkür ediyorum değerli kardeşime. Üstün başarılar diliyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Yayınımız sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Yarın akşam saat 19'da yine bu frekansta görüşmek dileklerimle. Hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

anahtar ve o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok beklentimle bu hayattan.